ben gördüğün anma hep yan mantalanım ay mesa sayır bu namundi makbay arım kandar payanın yoşilek Nyonya masai sen mai

Sevilla. En Mart ile Pungol Evel'e de. Ne bakli den ne fungul eden jara e sengu dimmo he. Godo kodan mi non wite ko kelefa. Hay huni dum hodra ka do sunu tayi wana gedal. Holingal henne ko yorel. Bonani bolo brad, bonani bolo.

Magar Bolla. Umar Söyle. Boli. İmbasi Sisafa. İmbasi Mami. Ne atıyorum lan? İdi. Koyuz Umar'ın ne vali artı. Anne çereyi aldı. Kena hiç çabinesin. Soro bata. Onu fokule. Abdullah Azza Abdullah Yerek

di joy ala ya mat lamin jassama waji ci betwar ndakar na jaay ndey mari ma ci koddi war far gey birim gey binta jaay ak gey birim gey binta jaay magi tek bari jaw fay sa kumba isa jey ibrahima ibrahima yasin lañu dippe